0: Çatalı kala çıkıyor. Bizi alkışı alkışı kımadı. Üstünde sizi kıtıklı kımadı alkışı. Kuş şıkkıdı falan. Ama da akışta alışkı, sılayışta. Tihim kıtalı çıkıyor. Bakın şu kırım. Kırım şu an. Mikşah çıkıyor. Ayuç çani hiç satmaz tabi gitmişler. Kana gitmişlerin çıkar. Ben iki adam çıkıyor. Ama açılmadı ki de nasıl bir çıkartlar. Dolunlar kokuş. Bir başı zarsıydı. Dolunlar da şimdi çani gitmesin diye kıkır. Ama o yüzden kilitlisi de kalp ıslak. Işlak edici ki akı.
1: Ağına kalkmış.
0: Atakta tasayına pısız kınarı çatışmış. Dönüş çıktı. O kedi. İkimiz üç kaçta sürdük.
2: Bu kuhuş
3: mu? Bu kuhuş mu?
2: Bu kuhuş demek için var.
0: Şimdi bir kolay kırılarını al. Bakurdunu atık, çıtım sana. Çıtıkta tutmuş kalasını sıkışıyız. Nıhtı kıyana. Zahmiş kıta işte olursun. Kırılarını al. Çıtım. Zahmiş ağaç. Dağılmış ağaç. Lan gidişti, zıdağla al. Üçüncü farkına mutlattı. Şu vali, vali ikisi var neyse kukaça sağlar. Bir iki laf ötü ki, bir iki laf ıslak şey kuraç çıkar. Onlar yemeyiz iki laf dedi. Taşıdığında yürüyüş işte ben, sayıda iş gitmem. Bakın bazı yükünler. Mesela şimdi daha iyi ordunuz. Nasıl sen hiç bir tık kullanıp hasta olsun gitmeyi çocuklar. Ayrıca bir şey de tık kullanıp daha iki çalışmış. Lavuttanız kızıyor. Hepsin. İki diket ıslak çıkıştırdı. Şişliden de atkıl. Tabi dişte tuttu. Sükütünü lağıtlar. Kipatın çizgi diket. Şişliğimi de balık yazılayla. Bakurdan ağzını yaptı çizgi kal. Aykın çizgi kal. Kızdan kurasını katadı çizgi kal. Çizgi kal. Hepsin. Kuluşa baba. Hatta kal çizgi kal. Hıhıhıhı. Hıhıhıhı. Hıhıhıhı.
4: Ай!
5: Адад сайн уу пэлти нүү халквэрю?
4: Ушана койцэч то асэтх асту саванах кутх ванэнэц нэнэцэк
6: 91.1 FM.
4: Ай!
7: Why Alex H? Such slim stacks Alex H. Like Saimis a little team demo kaki pees, you know, skit in house goes quell. Ska usquall as well. Stisson dag. Wist sim stickur kulum dags. Wist a ina quell. Sam tau, ik ma. Stimutaus a line out of smiths, stanalus it. Son skooks a smiths. Am stisen chdeg. Hyd ex stisen chdeg am demo gwrgwrwn am gyd. Eo dad sgi gyd eill sgi wst chwyll. Lain a gwydig y gair i bys chwys maall nwgl. Ai nawns y gwrgwch tyma gwaw sgi ach sgi dlabaw sgi gyd wst chwawl y sŵlawd. Sy'n gymal aloch am sdigio aloch am sgi anwch o bach. Anwch o bach gwydig dyn nhw mawt. Aloch am sgi dyn nhw mawt. Sdig trwnt chdi anwch o bach. Cial cymwch mi sgwtsdau. Dyd ymstydau. Wai hi sgwsat yma sdyd ymstyd. Mem dy gair dyd chdyd ymstyd. Lais do dy gair dyd Mistet am stet. Nu na ni hi kimist stai, skel at ma stai. Ip eem kut sket kweem. Alt kweem kutsik ala amat salt kweem alt. Lawa hi skupa kimist salt tseem tuma waadu. Khal daum tsalt khsie ske ka. Ske oost khsultu sulaut. Ske waleem. Lai gwyle dig da gair dyd chslap sŵlt o sŵls. Dawd am y dylach. Wys twais gwyd a gair dyd. A lyd am gydwyd gwyd sgwyd a dlym stad. Mae lle gwyle dig da am y dylach. Wlt chwyn dwyll i gwylt. Gwtyms da gair dyd. Gwgais da eich sicr ma laes. Di adam nhw sam gwydig daeth. Oed y tiell i an gydra oed y gwrgwrwn am tydys di adam nhw sgwtsol dy gair gydig. Mwy hydig et sel aew tym dyn illt saem is. Siell gyd illsgach tysgwst chwyll. Wrth o sŵlawd am y dylach dillt sbwys illt sgair i bil. Ala allt bwtai gwrgwrwn am sel aew tym dyn illt swyst. Sol aes a'n i chym dydlymstad dydlymstad awd wai bylgstad wai alad eid sydd di dlwchtai dwchtis alad eid aig ala aig dlwchtai dwchs sy'ms mae am gym gwaad di stag o gwbill di sy'ms mae am gydag gwgant Ala bata lilt gael dlwch zaid. Ala aig. Gwyl hwltw daw hna sŵg sgil a baw sgil mawch ia ilg. Ula oma daw sgil mawch ia ilg. Al naig sgwt ill mynna meim ill. Ala llgwmat. Gwoms gwylael. Gwaps gwsgigigil. Gwain i gys di matsgw. Da am gys da matsgw. Sgwch tmysgw da matsgw. Da am gys. Lai gwylyd sy'n gydael awr am tisdraeth da matsgw. Gwain i gys gwdyd. Lai yw tmysgw dyd. Da ti am gys i sgwch tmysgw. Yw hwch tmysgw gwydig dwych na sŵgstwch. Ws am stwylad, gab sicl dy synch. Wch o gyrt mae gwaed, sgegi gilib trwy dawr dy sŵlt. Cys gwrt y traeth. Ie, ie, si di tad stys, ie, ie, liw as gwrt o di tad stys. Ew, ts gwrt traeth, sgell gwnis. Si cawallis, wle sŵlt. Gwrt o sŵlt. Ilt chwmad dom cwma gwrdd traeth dymats gwrdd a draed stedd. Cwma gwrdd daill da ti am gys dymats gwrdd. Dat zei het steeds, ik kan het naam die moed zo lief. Ik kon niet zo over de zoogst. Ook de amatstags op zoogst, die mats kom je. Dat ik nog zei het. De laus zo lief. Ik ben alles goed, ik zei het steeds, ik heb nog zo'n moment, kwee. Let's eat it, this quit go quiet on my months. Slight a rosules the months. Slight a snows as kales la sots. No map it's a catimimant that hit up up scan. I kept skip keep the cook beat up the months. And the stands such a crowd like old. I knock will it take to my months. Quit skit up. Hit kwalo te kukupinat, loma kwalo kuta kota maman dat kutuk. Tsklaan dem kuta. Tsklaan nao daad. Kekhi omat skwat. Ditsutam dem kuku. Klao ma kwalo kuku. Aaitu dem kuku. Khapatis kwalo tsta kwalam tkhilsus kwezil. Il. Tlaaitu dem kutu tsk. Klandem sikildem. Heina kololuk sitsk taulta kuleicht saidu dem. Leib tutul hekwats ul ilsta nao il. Ala tsamk tutau. Salaisu atsk tatu dem. Ai, gel kundu lapma tut kuzik ilail. Sta nao il. Slamsta lalam saamdem otsk ilail. It's a man I'm set up, it's kundis. It's gold up, sult eich, came to sich sich. It's humat zeich, it's the sult. It's kutsweiski, kikiki, nut qualsmau, skin ayawalsmau. Ske ust, kusalike patsal, ske ust, kusult, huayna kuiletsiks, nut kualsmau. Ust, kus. Kekaldu titsa mamants tsalaats ul inus kiktapits. Tsaklan deem kuit kukilti mamantatai. Si ainaus flip tsutau, lansalat samk tsutau. Kuntit itsik ul inus kiktih. Sits kutsil saat stiil uhtam manst. Skoulam skutsil aelski kutistu. Dumats kutumma manst kutu kululam hita. Pelsta. Salat seed aigas di makwat alakat hindi kwakht. Lap kusuta ak kwakht. Ski hila aigas oot di makwat alakat. Hila aigas ul inoutsutsut kutaiho. Stuktaum kuskem tutaum. Makwat alakat alakat. Apsik makwat alaka ski kunisti ema mataot. Apsik kiki. Nut tsuhlana lamsku. Nut tsuhlana lamsku. Apsik ski uskastu skulamtu. Altet spuhlanas tetet makwat alakat. Kutsatsas alpstom kwakwa. Alps kwakwa. Ah, it's the house gets punished. I'm a madouts. It's gonna be too stout. Like I like, come as a good house, get ice, get a nose. Chris, the machot, a lacket, skin out to random slums. Nike's a leg is schoolum doot. Would quill a cure after schoolum's tail, you are stuck. Would see it there. Makat Allah kat kendi kuah. Alat eat alat kuah. indi trupanatskik. Dam absurdam tmohokt achti kwacht indi trupanat. Kailaike kutakske kewantstiltau kipui. Kapakus kewantstiltau. Satsian maus wantstiltau. No maui kuilets ikt ahta trupanat sput kailaiks. Kipui. Dich slachs kutak kipui. Dich chauks kutak. Di kwacht. Kalina zut kustik da kakwa. An kailaiks kumat. Lekits kitatus trupana. Aish kutata ot trupana strapsult. Skamna zut kustik da. Skams kutata ot. Eit kele itseim kut. Tskita kutata kohta da. Amata otkos apsura. Bout skolet upanas kelet sam kitsut sultut skitatam tkwach. Ah, lau jenaat put anik titsut skiukstai. Numa oits put alaikt. Vihet sa skiukstat kselet seisa la raist. Sutsut kustik tkwach. Altea lutsim kolet tkwach. Tkwach lutsim alaik. Upana. Mwych gwaad sy'r aes di drwbanad aeg all di sonwt. Sachol all ti mae laes. Mwych stichelau i ddim di chwach o la aeg. Chwbalch sda.
1: Ich mag es, dass ich das so stark.
4: En het veld om geen procent om dan tot de zon waarom tot de zon wordt om dan zelf stommet. Als stommet is ook wat ik het dat je zei ik stommet is iets minder dat zal je hem Sariak stond in thuis. Zemnes de Sariamst. Klaf stoot ge nog wel aag stoot zult. Ik naik stik ik pas mis het aaijal. Ik soot stoot zult. Dat laik teer. Nog leer stik gekrul. Kita ko umat, ukotiket. Ayit mam kuat sa tahas, kaya lewati mo tno ma. Alakam tana ut sa mam kutas, kaya lewati mo tno ma. Ukotiket, alay sa tahas, sa uskot. Toast komt als dat is. Ons kost het. Klaps je het goed de meeste noodstijl. Noodstijl te zend. Ach, kolleke hoamstig had gezocht zelt. De kotske lima wa kat gaat. Katschakut, dolemt, achkut, delschaut, achkut, paika, ochtus, alles, ktsam, kutlaika, uchtsatus, koch, stust, kumt, sach, delschaut, ochtus, alles, chpais, kutachat, moosut, ochtus, kumt, Di chayak nan sast, gwa chayak ad, wasiwl bagrum stad. Wish stawd chwasin in it staw, gwaadis. A ysgitwch bwyd salad. Bwyd salad, tkwant. Wygwyd ygedwch sas chnas, lladwydis stad. Dus wat is het steeds al aan de hoogmeid? Wat is het kont? Ach, ik is ik kwijt, ik is ook stag het is hem stanaat, dat is hem dat. Hij is het slip als hij is het te laag hoor. Hoe kon ik het zien aan de spot, is het al aan de hoogmeid? Sit, Lenny. Sit, Lenny. Sit, Lenny.